tuo gilge tuo yele yele kuri o sanda era ayo bangetu tu fiela yala basaba to pur campe se to bendike mala